Tuntalan dah, kata dergetik dekit dekit tuntalan dah, kata dergetik dekit dekit tuntalan dah.